0: Ai vuldinçken ideal olmayın.
1: Stodop stodop.
2: Ayoen music.
1: Stodop stodop.
2: Ayoen music.